0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is Mahsa Amini.
1: I'm Mahsa Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
0: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
3: İnadına isyan.
4: İnadına isyan.
5: İnadına özgürlük.
6: İnadına isyan.
7: İnadına özgürlük.
8: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
9: Women.
10: Life.
11: Freedom.
12: Mujeres. Vida. Libertad.
13: Jin. Ziyan.
14: En azadi. Azadi. Azadi.
15: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
16: Bu özgürlük direnişinde.
17: Birlikteyiz.
18: Yanınızdayız.
19: Ve güçlüyüz.
20: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
21: Özgürlüğü için mücadele eden
22: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
23: My sisters in Iran.
24: Tüm kalbimle yanınızdayım.
25: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
26: Kalbim sizinle.
27: Kendi yaşam hakları.
28: Özgürlükleri için direnen
29: tüm kadınların
30: sonuna kadar yanlarındayız.
31: We as the Turkish female filmmakers.
32: We stand in solidarity with our sisters
33: and LGBTI people of Iran.
34: In solidarietà con le donne iraniane.
35: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
36: El kullu al mar'ati al huq fi al hurriye wal ikhtiyar.
37: Şimdi onların sesi olma zamanı.
38: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
39: Femen Iran,
40: we are with you.
41: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
42: You'll never walk alone.
43: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
44: Mahsa Amini.
45: Mahsa Amini.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa Amini.